0: tun. Lo sairnya kok dibolak-balik. Iye, siye, siyo ho ho,
1: siyo ho ho,
0: siye he he,
1: siye he he,
0: siyo ho ho,
1: siyo ho ho.
0: Kimcil,
1: kimcil,
0: kimcil,
1: kimcil.
0: Kata teman-teman kamu kok mau jadi kimcil,
1: kimcil,
0: kimcil.